0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Ardından
1: Süper FM reklam.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: aşk bitti. Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Alipaşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Küpe FM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294 Chery.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Süper FM'den günaydın bir kez daha. 3 Eylül Perşembe sabahında 8.18'i gösteriyor saatler. Güzel bir gün diliyoruz bir kez daha. Trakya'nın dört bir tarafında yollarda olan, işe gitme telaşında olan ya da gece mesaisini bitirip bir an önce evine kavuşma derdinde olanlara. Her ne yapıyorsanız, her neredeyseniz umarım gününüz güzel geçer bu saatten itibaren. Hava durumuyla devam edelim dilerseniz. Bu dakikalarda bakalım Perşembe'nin havası bize neler söylüyor. Parçalı ve az bulutlu bir gün olacak Perşembe günü. Trakya'da hava sıcaklığı 30-32 derece dolaylarında olacak ama yarın beklediğimiz bir misafir vardı ülkemize. O iptal oldu. Balkanlar üzerinden gelecek ve Poyraz'la birlikte biraz olsun bizi serinletmesini umduğumuz yaklaşık 5 derece kadar hava sıcaklıklarını düşürecek olan o misafir iptal oldu. Sıcaktan devam edeceğiz yarın ve hafta sonu.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ne eğlenceli şarkı değil mi? Gençler bayılıyor. Can Demir radyolarınızdaydı. Ben de aklıma geldikçe ara ara hem kendimi dinleyeyim diye hem de duymamış olanlara bir kez dinleteyim. Duyup da sevmiş olanlara da belki eşlik ederler düşüncesiyle sizlere dinletiyorum. Can Demir radyolarınızdaydı. Gel dedim, geldim dedi. 8.30'a yaklaşıyor saatler Perşembe sabahında. Hava durumunun detaylarını aktardık sizlere ve gündemdeki haberleri aktarmayı sürdürelim. Biliyorsunuz dün Silivri açıklarında bir gemi faciası yaşanmıştı. 10 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Aramalar 24 saati geçti ve devam ediyor. Silivri açıklarındaki iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucunda 10 mürettebattan 24 saati aşkın süredir haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA'yla 1 uçak ve deniz kuvvetlerine ait sualtı arama gemilerinin destek verdiği bilgisini aktaralım.

0: Küpe FM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

sabah haberlerinden günaydın bir kez daha. Umarım güzel bir gün olur hepimiz için. Şimdi hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir mahkeme kararını, Yargıtay kararını sizlere aktaralım. Diyelim ki bir evde kiracısınız ve ev sahibiniz evi satıyor. Siz de evden çıkacaksınız ya da tam aynı döneme denk geliyor. Diyorsunuz ki benim depozitomu verin. Evi satan ev sahibi diyor ki hayır veremem. Yeni ev sahibi verecek. Satın alan kişi verecek ev depozitosunu diye. Mahkemeye taşınmış bu konu. Yargıtay karar vermiş. Evi satan ev sahibi o aldığı depozitodan kurtulamıyor. Yeni ev sahibi versin diyemiyor. O depozitoyu vermek zorunda. Hakkınızı bilmeniz açısından bu Yargıtay kararı önemli.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Radyonuzun sesini biraz daha açarsanız söz veriyorum, az sonra dinleyeceğiniz şarkıyı da çok beğeneceksiniz. Hatta bilenler belki eşlik edecektir. 8.45'i gösteriyor saatler. Sabah haberleri devam ediyor. Biliyorsunuz üniversite sınavına girdi gençler. Sonuçlar açıklandı. Tercihlerini yaptılar. Ve pek yakında da o ilk tercih döneminde herhangi bir bölüme, programa yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme tarihleri açıklanacak. Süreç böyle ilerlerken bir taraftan da üniversiteyi kazanan öğrenciler yeni gidecekleri şehirlerde barınma sorununu düşünüyorlar. Aileleri daha çok düşünüyor açıkçası. Kiralar bu sezonda alır başını gider. Kiraların yanında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurt ücretleri de zamlandı. Ve 1290 liraymış aylık yurt ücretleri. Yeni zamla birlikte 1590 liraya çıkmış. Hastasıyım böyle artışların. Mesela 1290 lirada 1300 lira yapmamak için o 10 lirada sizi ne tuttu, ne engel oldu? Ya da yeni zamla birlikte 1590 lira olmuş da o 1600 liraya varmadan önce ne sizi tam olarak ikna etti de orada durdunuz?

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 9'u 5 dakika geçiyor. Güzel bir gün diliyorum hepimize. Perşembenin havasına baktığımız zaman parçalı ve az bulutlu bir gün geçireceğimizi görüyoruz. Trakya'da hava sıcaklıkları 30-32 derece. Hafta başından itibaren söylediğimiz cuma günü aman hava serinleyecek, aman Balkanlar üzerinden serin hava gelecek, iptal oldu o. Balkanlar üzerinden gelmeyecek serin hava. Poyraz'la da birleşmeyecek. Yani hafta sonunu serin geçirmeyeceğiz. Sıcaklardan devam.

0: Küpe FM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sabah haberlerinden günaydın bir kez daha. Küpe FM dinliyorsunuz. 9.30'a yaklaşıyor saatler. Bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. İBB'ye şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy'un da yer aldığı 12 ismin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor.

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
0: Küpe FM reklam.

Geçtiğimiz günlerde Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından ne yazık ki dün de Silivri açıklarında bir gemi kazası meydana geldi. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisindeki 10 mürettebattan 24 saate aşkın süredir haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve deniz kuvvetlerine ait sualtı arama gemisi destek veriyor.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

sabah haberlerinde Perşembe'nin haberleri sona eriyor ama günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebilirsiniz. Küpe FM'i Instagram ve Facebook hesaplarından da takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hem son dakika gelişmeleri hem de eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor orada. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Müzikal takınız Küpe Efendi'den hepinize keyif dolu sabahlar. 3 Eylül Perşembe sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Eylül ayının o tatlı serinliğini hissetmeye başladığımız sonbaharın kapımızı çaldığı harika bir günün saatlerindeyiz. Zamansız ve şiirsel tarzını derin bir melankoliyle yansıttığı, o halde kendine Neylan Okar'ın eşlik ettiği yepyeni duygusal teklisi Gönül Çiçeklerini de hayranlarıyla buluşturan Türk müziğinin usta ismi Nazan Öncel'le yeni bir güne hep

0: adam nerede?
1: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.

Yollardakilere hayırlı yolculuklar, güne yeni başlayanlara harika bir gün diliyoruz. Önümüzdeki saatler boyunca en güzel müzikler ve tatlı müzik haberlerle karşınızdayız. Artan maliyetler nedeniyle son bir yılda verdiği 30 konserde ilk defa para kazanmak yerine cebinden para ödediğini açıklayan ekibim evinin kirasını faturasını ödeyebilsin diye bu sistemi rayında tutmaya çalışıyorum diyen Murat Dalkılıç bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Küpe FM Reklam.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanma. Nasıl?

Herkese mutlu bir 3 Eylül Perşembe gününden merhaba. Yaprakların yavaş yavaş sarardığı, takvimlerin Eylül'ün ilk günlerini gösterdiği bu güzel günde radyonuzun frekansında buluştuk. Hafta sonu planları zihnimizin bir köşesine dönmeye başlamışken gelip geçen bu güzel Perşembe gününün tadını birlikte çıkaralım istiyoruz. Instagram hesaplarını kapatan, dünyadan uzak, canıma minnet ve yüzsüz yürek gibi şarkılara yaptığı özgün yorumlarla dikkat çeken ve grubun dağıldığını açıklayan Sakiler şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilat üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır," diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı. Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin savunma alanında sağladığı desteğin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
2: Spor.
3: Danimarka'nın Nordjylland takımı Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelson'u kadrosuna kattı. Kulübün açıklamasında 27 yaşındaki stoper

0: Hava durumu.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

İster trafikte adım adım ilerliyor olun, ister mutfağınızda kahvaltınızı hazırlıyor olun. Bugün yalnız değilsiniz, ruhunuzu dinlendirecek şarkılar ve neşeli müzik haberlerle gününüzü güzelleştirmeye geldik. Ayrılığın ardından insanın içinde yaşamaya devam eden, duyguları anlatan Aklımda Hep Sen isimli şarkıda Mert Örim'le bir araya gelen Murat Boz radyolarımızda şimdi.

0: Süper FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 3 Eylül, Eylül yeni başlangıçların, tazelenmenin ve toparlanmanın ayıdır. Eğer bugün yataktan kalkmakta biraz zorlandıysanız hiç sorun değil, doğru adrestesiniz. Uzun süre konuşulacak bir işbirliği için bir araya geldiği, bir şansım daha olsa klibiyle birlikte müzikseverleri buluşturan Türkçe rap sahnesinde yıllardır kendilerine özgü anlatım biçimleri, güçlü kalemleri ve karakteristik yorumlarıyla önemli bir yere sahip olan Allame ile işbirliğine giden Türk rap müziğinin vazgeçilmez ismi Sagopa Kajmer.

0: serüvenim.
1: Reklam.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545-740-1055.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294.
1: Chery. Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Bugün modumuzu yükseltiyor, dünün yorgunluğunu geride bırakıyoruz. Gününüzün su gibi akıp gitmesi, yüzünüzden gülücüğün eksik olmaması dileğiyle deyip en iyi ve en yeni müziği dinlemeye Küp FM frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hit şarkıları ve yüksek enerjili sahne performansıyla 31 Ekim akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak Ararlan, Kör Sevdam, Zor ve Misafir gibi sevilen şarkıları imza atan ve müzikseverlere enerjisi yüksek bir gece yaşatmaya hazırlanan

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olaya ilişkin bilirkişi heyeti oluşturuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürtlerde Ahmet Spor algısı ve taraftarlığı araştırmasına tepki gösterdi. MHP lideri, bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalışıyor yorumu

0: geldiğini bildirdi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 6.876 liradan, çeyrek altın 11.086 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Günaydın, günün en hareketli, en tempolu saatlerinde öyle kuşağında radyonuzun başındasınız. Saatler tam ortalandığı perşembe günün yarısını geride bıraktık bile. İster işte kısa bir mola vermiş olun, ister öğle yemeğinizde masanızın başında. Şimdi günün yoğunluğuna ve stresine kısa bir ara veriyoruz. Modunuzu yükseltecek harika müzikler ve günün ritmiyle temposunu hiç düşürmeyen bir öğle yayını sizi bekliyor. 2007'de Kocaeli'de kurulan ve 2014'ten itibaren kendi şarkılarını üretmeye yönelen Spotify'da toplam 1 milyar dinlenme barajını aşan grubun bu yolculuğunda 2020'de yayınlanan Seni Dert Etmeler başa çekerken şarkılarıyla Spotify Türkiye'de tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı konumunda olan söz konusu parçayla şimdi Madrigal ekibi radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020 Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Herkese mutlu bir Perşembe'den sonrası diliyoruz. Tünaydın, günün tam ortasındayız. Haftanın yorgunluğu hafiften hissettirmeye başlasa da hafta sonunun enerjisi şimdiden kendini belli ediyor. Eğer şu an yollardaysanız, trafikte sakince ilerliyorsanız ya da günün koşturmacasından sıyrılıp şöyle bir nefes almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Önümüzdeki saatler boyunca içinizi ısıtacak melodiler ve gününüzü güzelleştirecek şarkılarla yanınızdayız. Sözleri Görkem Yılmaz'a, müziğini ise Ufuk Kevser'le birlikte yaptığı şarkının klibini Beykoz'da bulunan tarihi bir evde 14 saat süren yoğun bir tempoyla çektiği ve kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirttiği Naz Evi isimli parçayla şimdi Gizem'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahı saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Kobra Murat'ın kendine özgü enerjisi ve 9-8'lik ritminin öne çıktığı yeni yorumuyla farklı bir müzikal kimlik kazandırdığı Gidişat isimli parça ve Tam Taçıyla hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
1: Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Alp FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Küpe FM reklam.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilat üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır," diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yerini açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı. Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin savunma alanında sağladığı desteğin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
3: Spor.
4: Danimarka'nın Nordjylland takımı Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelson'u kadrosuna kattı. Kulübün açıklamasında 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Trabzonspor Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki santrfor Frank Luno transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Gineli futbolcuyu 4+1 yıllığına renklerine bağladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 6876 liradan, çeyrek altın 11086 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 Siset.com.tr.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: yeri.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Brent petrol fiyatlarındaki artış motorun için büyük bir zam beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 8 lira 24 kuruşluk bir zam gelmesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Geçtiğimiz günlerde feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump kıdemli danışmanlarıyla İran savaşının bittiğini açıklayıp açıklamama konusunu görüştü. Yetkililer Trump'ın bu adımı desteklediği ve sürdürülen yoğun ekonomik baskının Tahran'ın nükleer programını sonlandırmaya ya da çökmeye zorlayacağına inandığını belirtti. Spor. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sané'nin son haftalarda yedek kulübesine çekilmesinden memnun olmadığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılı takımdaki rolü konusunda yönetime rahatsızlığını ilettiği ve ayrılmak istediği iddiası gündeme geldi. Alman oyuncunun daha sonra yönetimle görüşerek ikna edildiği de aktarıldı. Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedelleriyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Bekao, Diego Carlos, Amrabat ve Çağlar Soyuncu'dan beklenen gelir elde edilemedi. Sarı lacivertlilerin bu transferlerden toplam zararı 51,3 milyon euro oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 6876 liradan, çeyrek altın 11086 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: Hemen sen de onlardan birisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemi de katılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olaya ilişkin bilirkişi heyeti oluşturuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürtlerde Ahmet Spor algısı ve taraftarlığı araştırmasına tepki gösterdi. MHP lideri, bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalışıyor yorumu yaptığı araştırmayla sürecin sabote edilmek istendiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları ve ekonomik yaptırımları İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek amacıyla yaptıklarını söyledi.
3: Spor.
4: Beşiktaş, Alanya Spor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili takımla teknik direktörlük görevi için adı anılan Fatih Terim, Şenol Güneş ya da Abdullah Avcı ile temas kurulmadığını ve böyle bir gündemin bulunmadığını açıkladı. Doğan, Fatih Tekke'nin yerine getirilecek ismin yabancı uyruklu olmasının beklendiğini bildirdi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 6876 liradan, çeyrek altın 11086 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.
1: Küp FM.

0: Alperfem reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları

0: bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

FM'den iyi günler. 3 Eylül Perşembe gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Dün akşam oyuncu sevgilisiyle yeniden evlenen Zeynep Bastık'la başlıyoruz ve mutluluklar diliyoruz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Pınarhisar Belediyesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Pınarhisar Gençlik ve Modifiye Festivali bugün başlıyor. 4 gün sürecek festival kapsamında konserler, DJ performansları, modifiye araç gösterileri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Festivalin ilk gününde Aydilge sahne alacak. Programın devamında 4 Eylül'de İrem Derici, 5 Eylül'de Sagopa Kajmer ve 6 Eylül'de ise Pozi Pınarhisarlılarla buluşacak.

0: Kıyamam. Tüp FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Hayko Cepkin 50. yaşına gireceği 11 Mart 2028 tarihi itibariyle mevcut sahne ve konser konseptini sonlandıracağını açıkladı. Müziği tamamen bırakmadığını vurgulayan ünlü sanatçı, kararının gerekçesini kariyerleri doğru yerde ve doğru zamanda bırakmak gerekiyor sözleriyle dile

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Hatay Medeniyetler Korosu Çorlu'da konser verdi. Çorlu Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Brent petrol fiyatlarındaki artış motorun için büyük bir zam beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorun litre fiyatına 8 lira 24 kuruşluk bir zam gelmesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Geçtiğimiz günlerde feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump kıdemli danışmanlarıyla İran savaşının bittiğini açıklayıp açıklamama konusunu görüştü. Yetkililer Trump'ın bu adımı desteklediği ve sürdürülen yoğun ekonomik baskının Tahran'ın nükleer programını sonlandırmaya ya da çökmeye zorlayacağına inandığını belirtti.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sané'nin son haftalarda yedek kulübesine çekilmesinden memnun olmadığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılı takımdaki rolü konusunda yönetime rahatsızlığını ilettiği ve ayrılmak istediği iddiası gündeme geldi. Alman oyuncunun daha sonra yönetimle görüşerek ikna edildiği de aktarıldı. Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedelleriyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Bekao, Diego Carlos, Amrabat ve Çağlar Söyüncü'den beklenen gelir elde edilemedi. Sarı lacivertlilerin bu transferlerden toplam zararı 51,3 milyon euro oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 6876 liradan, çeyrek altın 11086 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 29, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

7 Eylül Pazartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Konserini geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyuran Erol Evgin, gecede sürprizlerinin de olacağını söyledi.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Candan Erçetin Rengahenk Konser Doğu Batı Senfonisi ile 8-9 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı popüler şarkılarından klasiklere, halk ezgilerinden Türk sanat müziğine uzanan repertuarından bir seçkiyi, senfoni orkestrası ve doğu sazları eşliğinde yorumlayacak.

0: Kulpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
0: Küpe FM reklam.
6: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Trakya'nın asırlık geleneklerinden biri olan Pavli Panayır'ı bu yıl 116. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenecek Panayır 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün Ajda Pekkan'la olsun. Ajda Pekkan 11 Eylül akşamı Harbiye sahnesinde olacak. Ben de biletimi aldım. Ben de orada olacağım. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Brent petrol fiyatlarındaki artış motorun için büyük bir zam beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 8 lira 24 kuruşluk bir zam gelmesi öngörülüyor. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilat üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır," diye konuştu. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin savunma alanında sağladığı desteğin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sané'nin son haftalarda yedek kulübesine çekilmesinden memnun olmadığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılı takımdaki rolü konusunda yönetime rahatsızlığını ilettiği ve ayrılmak istediği iddiası gündeme geldi. Alman oyuncunun daha sonra yönetimle görüşerek ikna edildiği de aktarıldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 6876 liradan, çeyrek altın 11086 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Bayramları hep bir ağızdan söylerken duygu dolu anlar yaşadı ve ağladı o anlarda sevgili Bengü. Ve o güzel sesiyle radyolarınızda olacak Dur Nereye şarkısı radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Küpe FM Rek.

Müzikte kalite tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dördüncü akşamında en iyiler ve en yenilerle beraber sevgili Derya Ulu şimdi bize eşlik eden sesin sahibi olacak. Geçtiğimiz günde sevgili dinleyiciler, Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü Antalyalı müzikseverlerle kutladı sevgili Derya Ulu. Harika bir konser keyfi yaşattı Antalyalı müzikseverlere. Hani adını verdiği şarkısıyla şimdi Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hadi gelin sakilerle devam edelim şimdi sevgili dinleyiciler. En iyilerin tadını çıkarmaya kaldığımız yerden Ara Beni Lütfen ve çok daha fazlası Küpe FM frekanslarında radyonuzda tadını çıkartın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Küpe FM reklam.

Şimdi ise 2018 yılına gideceğiz. Sevgili Simge Sağ'ın bize eşlik eden sesin sahibi olacak. Onun o güzel sesinden ben bazen radyolarınızda iyi müziğin doğru adresindesiniz. Kulağınız küpe FM'de olsun. Herkese keyifli akşamlar.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Geçtiğimiz akşam yine Antalyalı müzikseverlerle buluşan Serdar Ortaç radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Konser takvimine kaldığı yerden devam ediyor bu arada tüm hızıyla. İstanbullu müzikseverleri hatırlatalım. 10 Eylül'de de Perşembe akşamında yani Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde olacak Serdar Ortaç ve hemen akabinde hemen ardından da Bursalı müzikseverlerle buluşuyor. 11 Eylül'de bu ayki konser takviminden de biraz bahsetmiş olduk. Serdar Ortaç'ın hayranlarına hem Bursalı hem de İstanbul'u müzikseverleri hatırlatmış olduk. 2006 yılına gideceğiz. Tam 20 yıl öncesi, dile kolay. Söyleyince bile insanın inanası gelmiyor. Daha dün gibi yani 2-3 yıl öncesi gibi geliyor bana sevgili dinleyiciler. 2006 yazının en sevilen şarkısıyla Serdar Ortaç'tan Dansöz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Müzik keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Akademik eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üzerine yapan Tan Taşlı ile devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sokağından Geçmezdim adını verdiği şarkısı şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Pump FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a,

0: çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Küpe FM Reklam.

3 Eylül akşamında ilerlemeye devam ediyoruz. Günün yorgunluğunu biraz olsun geride bırakmanın zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Küpe FM'de en iyilerin tadını çıkarmaya devam ederken Afra ve Sefo radyolarınızda şimdi Aşiyan radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

En iyilerin tek ve doğru adresindesiniz. 2017 yılına şöyle bir uğramak istiyorum. Selam Dengesiz adını verdiği albümünden Sirenler şarkısıyla Ayşe Hatun Önal'dan şimdi sonbahar akşamında enfes bir çalışma radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Küpe FM reklam.

FM frekanslarındasınız. Keyifli akşamlar Türkiye. Eve dönüş keyfi devam ediyor ve Aleyna Tilki sırada bize eşlik eden sesin sahibi olacak. Bir yıldızı ve çalışmasını tekrar seslendirmişti Aleyna Tilki. Yalnız Çiçek'le şimdi Küpe FM'de.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, Ankastra set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin.
1: Her zaman olduğu gibi müzik dünyasının en iyileri burada Küpe FM'de olmaya devam ediyor. Ve onlardan biri de Ajda Pekkan olacak sevgili dinleyiciler. Bu arada Eylül ayındaki konser performanslarından ve takviminden bahsedecek olursam eğer, 11 Eylül akşamında İstanbul'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede olacak ve 18 Eylül akşamında ise Bursa'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Süperstar son olarak bu ayın konser takvimini de Ankara ile kapatacak. 30 Eylül'de Orhan Açık Hava sahnesinde eski yeni en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyecek, hem Ankaralı hem Bursalı hem de İstanbullu müzikseverlere hatırlatmış olayım. Senden sonra Tufan'la kulak vereceğiz ona. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim efendim. Şimdilik hoşçakalın. Yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle. Keyifli akşamlar Türkiye.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Ve işte geldik yepyeni bir günün daha akşamına. Efendim iyisiniz umuyorum. Ve tabii ki belki işinizi bitirdiniz, dönüyorsunuz. Yani birçok insan dönüyor bu saatte ama akşam mesaisine kalanlar da var. Ve tabii ki yavaş yavaş okullar açılacak. Okulların açılmasını bekleyen bir yandan da okul alışverişlerine koşturanlar da var. İşte böyle telaşeler içerisinde bir akşamda daha güne vedada beraberiz ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi.

0: Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Küpe FM reklam.

Geçtiğimiz günlerde Ferhat Göçer Sinan Akçıl'a bir şeyler söyledi. Demet Akalın Sinan Akçıl'ı korudu. Konuya birazcık karıştı açıkçası. Bilirsiniz, karışır hemen böyle şeylere. Kavga büyüdü yani. Demet Akalın yüzlerce kalbe dokunan şarkılar temiz ağızlarda söylenmeli. Geç bile kaldım bu kararda dedi Sinan Akçıl'a. Çünkü Sinan Akçıl Ferhat Göçer kendisine medya maymunu falan dedikten sonra artık şarkılarımı söylemesin demişti. Ve Ferhat Göçer de vay vay vay Demet abla ota bip yorum yapan bip biliyorsunuz ne olduğunu o kısmın temiz ağızlı magazin mahalle muhtarı hoş gelmiş dedi Ferhat Göçer gerçekten açmış ağzını yummuş gözünü bakalım ilerleyen günlerde neler olacak biz ne dinleyelim şimdi Demet Akalın'dan Pırlanta dinleyelim mi dinleyelim.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Gel dinleyeceğiz Onur Doma ve Hande Ünsal'dan. Efendim bugün de sizlere neyi hatırlatacağım? Tabii ki Instagram hesabımızı hatırlatacağım. Instagram'da bizleri takip alabilirsiniz. Instagram'da bizleri takip aldığınızda efendim ülkenizin, bölgenizin gündeminden ve bizlerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Gelin Instagram'da Küpe FM hesabına gelin diyorum. Sözü Umur Doma ve Hande Ünsal'ın o güzel yorumuna bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.
3: Zinet Salih'den bir Deli Divane'nim dinleyelim. Sezen Aksu'yla yeniden bir şarkıda buluşmuşlar. Zinet Salih ve Sezen Aksu. Beş çayı vardı. Şimdi dinleyeceğimiz Deli Divane'nim vardı. Yakında yine söz ve müzik Sezen Aksu'ya ait olan bir şarkıyı dinleyicileriyle buluşturacakmış Zinet Salih. Şarkının ismi konusunda kararsız kalmış. Açık ilişki veya tam isabet adıyla çıkması planlanıyormuş. Açık ilişki ya da tam isabet. Yani bilmiyorum, herhalde ikisi de tam nokta atışı olmuş. Sezen Aksu da her zaman güncellenen, aşka dair, hayata dair, ilişkilere dair şarkılar yazabilir. Açık ilişki diye tuhaf bir kavram da var tabii ki günümüzde. Bakalım, göreceğiz şarkıyı. Zinet Salih ile devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Gece yolcuları unut beni diyecek. Geçen gün gece yolcularının konser programını görünce o güzel şarkı geldi aklıma. Unut beni, ben unutamıyorum diye ne güzel söylüyorlardı. Harika yorumluyorlardı ve bence unutulmaz şarkıları, hatta en unutulmaz şarkıları da bu şarkı oldu. Ve gece yolcularını dinleyeceğiz şimdi. Efendim, gece yolcuları güne veda da unut beni diyecek. Şarkı o kadar güzel ki daha fazla bir şey söylemeyeyim, sonra zaten konuşuruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Yalın akşamüstüyle devam edelim. Ehliyetle ilgili güncelleme yapılmış. Ehliyet sınavlarında artık sabit parkur sistemi kademeli olarak kaldırılıyormuş. Serbest güzergah olacakmış. Adaylar akan trafikte sınava girecekmiş. Bence çok mantıklı. Park dubalar yerine gerçek araçların arasında yapılacakmış. Çok çok mantıklı. Sınav süresi yaklaşık 35 dakikadan 1 saate çıkması bekleniyormuş. Direksiyon eğitimleri 24 saate yükselecekmiş. Adaylar çevre yolu ve otopark gibi farklı trafik koşulları değerlendirilecekmiş. Bence psikolojileri de değerlendirilsin. Çünkü trafikte çok ama çok acayip olaylarla karşılaşıyoruz. Neyse ki ceza fiyatlarının artması dolayısıyla en azından o trafikte araçtan inerek tuhaf hareketler yapan bazı şahısların durumlarını biraz etkiledi galiba. Biraz caydırıcı oldu, olmalı da zaten, ama bence psikolojiye de bir bakılsın ehliyet verilirken diyor. Sözü müziğe bırakıyorum.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Nostalji yapalım Nilüfer'le. Nilüfer 19 Eylül'de Samsun'da Amfiteyatro'da sahneye çıkacakmış. Onun harika böyle mor uçuş uçuş bir elbisesi vardı. Konserin afişi de o şekilde. Gördüm geçen gün Nilüfer'in sosyal medyasında, biliyorsunuz. Efendim işim dolayısıyla bütün sanatçıların sosyal medyasını takip ediyorum. Kendi haberlerini de zaten kendileri yapıyorlar genelde. Güzel yapıyorlar. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de diyecek Nilüfer bizi 80'lerin sonlarına doğru götürecek.

0: PFM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Blok 3 ile Kayıp Kalp'le devam edeceğiz. Saliter Genç, biliyorsunuz Bergüzar Korel'le Londra'ya yerleştiler. Güzel de kazanıyorlar kendi mesleklerinden ama yine de ticarete de atılalım demişler. Londra'da bir börekçi dükkanı açtı Saliter Genç. Bayağıdır da dükkanla gündemde. Türk dizilerinin uluslararası etkisi sayesinde de diyorlar kısa sürede yabancı turistlerin ve dizi hayranlarının uğrak noktası haline gelmiş. Dükkanda satışlar 2 tona ulaşmış. Ne güzel. Oyunculukta bulduğu başarıyı ticarette de buldu. Çünkü geçmiş dönemlerde işte şimdi bugünlerde para gelir sonra belki gelmez diye akıllıca sonuç olarak birçok kişi bunu yapmaya çalıştı ama tutmadı, kapandı açtıkları yerler. Herkesinki aynı şekilde devam edemiyor. Halit Ergenç'in işi de güzelmiş efendim, börekçi işi de. Afiyet bal şeker olsun diyoruz. Londra'ya gidersek biz de deneriz tabii ki böreklerini. Ve söz müzikte.

0: Avrupa FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

Rain Man'den bir renklensin dinleyelim. Magazin gündemini de bir renklendireyim. Annesiyle yaşadığı küslükle gündemde biliyorsunuz Rain Man. Annesi ona bir şeyler söyledi sosyal medyadan. O söyledi falan. Sonra kendi aralarında mutlaka tartışmışlardır. Şimdilerde de eşi Emire Cansu Kurtaran ve kayınvalidesiyle tatile çıkmış. Eyvah eyvah eyvah. Rain Man'in oralar anne tarafı yanıyor, yanıyor, yanıyor. Kim bilir daha neler duyacağız annesi. Kızmıştır tabii birazcık. Yani sonuçta annesiyle kavga edip kayınvalidesiyle tatile çıkmak bir erkek evlat için baya bir şey yani iddialı bir hareket. Neyse böyle şeyler gelir geçer. Yakın zamanda inşallah barışırlar. Hepsi mutlu mesut. Yaşamaya devam ederler diyoruz. Rain Man'le renklensin'e devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Kerlik programının sonuna, yarın akşam haftanın son iş günde tekrar görüşene kadar efendim her zaman söylediğim gibi Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine aynı saatte buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzak durmak beyni yeniliyor mu? Sosyal medya, kumar, alkol ya da abur cuburdan uzak durmak. Dopamin detoksu akımı beynin ödül sistemini sıfırlama vaadiyle popülerleşti. Ancak nörobilimciler dopamin yanlış anlaşıldığını ve bu iddiaların bilimsel temele dayanmadığını söylüyor. Silikon Vadisi çalışanları arasında giderek yaygınlaşan dopamin detoksu, hızlı haz veren alışkanlıklardan uzak durarak daha basit zevkleri yeniden keşfetmeyi amaçlayan bir yöntem olarak tanımlanıyor. Katılımcılar belirli bir süre boyunca sosyal medyadan yetişkin içeriklerinden kumar ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalıyor. Bu süreçte beynin dopamin üretiminin yenileneceği ve kişinin tekrar dengeye kavuşacağı iddia ediliyor. Uzmanlara göre bu iddialar biyokimyasal açıdan doğru değil. Cenevre Üniversitesi'nden nörobilimci Christian Lüscher, dopamin bir haz molekülü değildir diyor. Dopamin yalnızca ödül mekanizmasında değil, aynı zamanda öğrenme ve hareket kontrolünde de görev yapıyor. Dopamini tamamen detokslamak mümkün değil. Bu durum felce kadar gidebilir. Parkinson hastalığı da dopamin üreten nöronların kaybından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar kısa süreli sosyal medya molalarının genel ruh haline sınırlı etkisi olduğunu gösteriyor, ancak daha uzun süreli ve toplu olarak yapılan dijital molalar daha olumlu sonuçlar verebiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, gök sarmaşıklar gibi.

hüznü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin aşkımıza ilk hüznü getirdi.

Sen bana, ben sana, komşu evlerde. Gök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sense hanım eli kadar beyaz.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.